Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

Batıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan, batısında kuzey batıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayında başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ileri malzeme gibi 38 farklı alanda eğitim alan 500 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Programa başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekke ekibi Hradec Krolle

0: Zagreb'i elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros, Gornik Zabrze eşleşmesinin kazanımıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 21 Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde ilk kez mücadeleleri nedeniyle futbol takımının Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak oynayacağı diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Açıklamasına göre Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde Türkiye Belçika mücadele çalışması nedeniyle stadında oynanacak. Gruptaki son maçında yönlü olarak sağlanıyor. Pazartesi günü Türkiye saatiyle yolunun 45'te 14. kilometrelerinde milliler satih kaplama çalışmaları nedeniyle Bordo kentlerindeki trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu ve açık 25, Belgrad az bulutlu ve açık 24, Berlin parça bulutlu 16, Helsinki açık 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag az bulutlu ve açık 13, Londra parça bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova az bulutlu 18, Paris parça bulutlu 20, Priştine az bulutlu 17, Roma açık 24, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya açık 17, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova açık 21, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 24 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu ve açık 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran parça bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis açık 22 ve Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne hafif sağanak yağışlı 5, Montreal açık 19, New York parça bulutlu 23, Sydney parça bulutlu 9 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 18 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 25, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Toplu mezardan kaçış hikayesi. Boğazı kesilerek gömüldü, tırnaklarıyla toprağı kazarak çıktı. Ukraynalı askerin hayatta kalma mücadelesi. Donetsk bölgesinde esir düşen Ukraynalı ulusal muhafız askeri Vladislav, Rus askerlerinin işkencesine maruz kaldıktan sonra diri diri gömüldü. Boğazında derin kesik bulunan asker, gömüldüğü toplu mezardan ise kurtuldu. Donetsk bölgesinin doğusunda bulunan Pakrovsk yakınlarında Rus güçlerince yakalanan 33 yaşındaki Ukrayna ulusal muhafız askeri Vladislav ağır işkencelere uğramıştı. Pakrovsk bölgesinde cephede görevli olan Vladislav, bölgeye düzenlenen Rus taarruzunda esir düştü. Kendisinden önce yakalanan Ukrayna istihbarat üyelerinin gözleri oyuldu. Dudakları, kulakları ve burunları kesildi. Rus güçleri savaş esiri Vladislav'ın da boğazını keserek yaşamını yitiren 7 silah arkadaşıyla birlikte toplu mezara gömdü. Boğazındaki yaradan dolayı konuşamayan Vladislav, yaşadıklarını eşi ve kardeşiyle yazılı notlar aracılığıyla paylaşmıştı. Bir çocuk babası Vladislav, bu notlarda diğer esirlerin uğradığı şiddeti aktardı. Ukrayna'da askerin anlattıklarına göre 4 yaşındaki kızını görebilme umudu hayatta kalma mücadelesinde en büyük motivasyonu olmuştu. Ukrayna kamu yayıncısı Suspline Dinapo'nun bildirdiğine göre Vladislav esaret altında kalan mahkumların korkunç işkencelere maruz bırakıldığını söyledi. Eşi Victoria ise cesetlerin üzerinin çöple örtüldüğünü ifade ederek Vladislav'ın ellerinin bağlı olduğunu ancak mezardaki kırık bir cam şişesiyle ipleri kesmeyi başardığını kaydetmişti. Yaralarını kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan asker boğazına bez parçası bağlayarak kanamayı durdurmaya çalışmıştı. Rus askerleri mezarın bulunduğu bölgeden ayrılırken tırnaklarıyla toprağı kazmaya başaran Vladislav gömüldüğü mezardan çıkmıştı. Ağır yaralı haldeki Ukraynalı asker yerde sürünerek Ukrayna mevzilerine ulaşmaya çalıştı. Ağustos ayı başında yakalanan Vladislav hayatta kalabilmek için 5 gün boyunca süründükten sonra Ukrayna birliklerine ulaşmayı başardı. Vladislav 17 Ağustos'ta Dnipropetrovsk bölgesindeki bir hastaneye ulaştırıldı. Aşırı kan kaybı yaşayan askerin yaraları iltihaplanmıştı. Durumunun kritik olduğunu gören doktorlar Vladislav'ı tedavi altına almıştı. Hastanenin genel müdürü Serhiy Vladislav'ın yaşadığı tehlikeye ilişkin, "Boğazınızı kestiklerinde bir insan kan kaybederken çok az şansınız oluyor. Sonuna kadar direndi. Onu farklı kılan şey her şeyin yoluna gireceğinden emin olmasıydı" ifadelerini kullanmıştı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından askerin yeniden nefes alabilmesi için ileri düzey rekonstrüktif tedavi planlandığı belirtildi. Seri savaşta ilk kez bu tür bir vakayla karşılaştıklarını vurguladı. Sağlık ekibi Vladislav'ın yaşam mücadelesinin devam ettiğini kaydetmişti. Vladislav'ın kardeşi Yevhen ise yaşadığı ağır işkencelere rağmen Ukraynalı askerin cepheye dönmek istediğini ifade etti. Vladislav ise yalnızca mektuplaşarak iletişim kurabiliyor. Yevhen kendisini yakalayanların onun ve 7 yoldaşının hissettiği acıyı tatmasını sağlamak için de tekrar savaşmak istediğini kaydetmişti. Vladislav iyileşme sürecinin ardından yeniden göreve dönmeye hazır olduğunu bildirmişti. Ailesi Vladislav'ın ifadesine destek verdiklerini kaydetti. Ukraynalı yetkililer ise güvenlik gerekçesiyle Vladislav'ın tam adını açıklamamıştı. Toplu mezara gömülen Vladislav, mucizevi bir şekilde bilincini korumuştu. Mezarda bulduğu kırık cam parçası sayesinde de ellerini çözerek, tırnaklarıyla toprağı kazarak nefes alabileceği bir boşluk açmıştı ve büyük bir çabanın ardından mezardan çıkmayı başarıp hayata tutunan bir askerdi.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve

Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirmeyle düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli

Pelle hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayında başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavı

0: Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekke ekibi Hradec Krolove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 27 Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Milli Futbol Takımı'nın istikameti trafiğe kapatılarak oynayacağı stat diğer belli oldu. Türkiye Futbol olarak sağlanıyor. Açıklamasına göre Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde Türkiye-Belçika mücadelesi çalışması nedeniyle stadında oynanacak. Gruptaki son maçında bir olarak sağlanıyor. Pazartesi günü Türkiye saatiyle yolunun 45'te 14. kilometrelerinde milliler sati kaplama çalışmaları nedeniyle Bordo kentindeki trafik işareti işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzey

Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El-Ahmet Es-Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda, teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Vespor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi

merkezinde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Denizde hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin Sesinden merhaba. Bugün sizler için kısacık bir hikayemiz var. Bir inat, bin murat. Hikayemizin kahramanı, uluslararası golf turnuvalarında başarıyla oynayan usta bir golf oyuncusu. İnsanlar ona sürekli şöyle diyormuş: topa sizin gibi vurabilmek için her şeyimizi verebiliriz. Bir gün yine aynı sözlerle karşılaşan usta golfçü kendini tutamamış ve karşılığı vermiş. Hayır efendim demiş. Veremezsiniz. Her şeyinizi veremezsiniz. Topa benim gibi vurabilmek için her şeyi ancak kolay olsaydı yapardınız. Tabii insanlar şaşırmışlar. Çevresini saran insanlar onu dinlemeye başlamış. Topa benim gibi vurmak için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Herkes ne yapmamız lazım, ne yapmamız lazım diye fısıldaşmaya başlamış. Hatta bir tanesi açık açık sormuş: ne yapmalıymışız? Her sabah saat 5'te kalkıp golf sahasına gidip 1000 tane topa vurmanız gerekiyor. Elleriniz kanamaya başlayınca kulüp binasına gidip elinizdeki kanı temizledikten sonra bir bandaj yapıştırıp o bandajla birlikte inatla, yılmadan bir tane daha o topa vurmanız gerekiyor. İşte o zaman benim gibi o topa vurabilirsiniz demiş. Çevresindeki insanlar işte o zaman ona hak vermişler. Biz de buradan yola çıkarak en zorlu işleri araştırdık. Mesela kanalizasyon dalgıcı. Hiç duydunuz mu böyle bir iş? Hindistan'ın Delhi şehrinde kanalizasyon dalgıcı olarak görev yapanlar günde yaklaşık 10 lira kazanırlar. Türk parasıyla 10 lira. Gün boyu yarı çıplak çalışırlar ve aldıkları bu parayla kendilerine sadece içecek ısmarlayabilirler. Bir ilginç meslek daha: yumurta kırıcı koklayıcı. Hiç duymuş muydunuz? Yumurta kırıcılar olarak da adlandırılan yumurta koklayıcılar, gıda üretiminde kullanılmak üzere yumurtaların aklarını ve beyazlarını ayırıyor ve bir serideki çürük yumurtayı koklayıp tespit etmek için istihdam ediliyorlar. Bomba imha uzmanı. Bunu sık sık duyarsınız. Genellikle filmlerde geçer. Bazen acı ve kötü haberlerde de. Ölümü enselerinde hissederek bombaları etkisiz hale getiren bomba imha uzmanları neredeyse dünyanın en stresli işini yaparlar. Ve hiçbir zamanda acaba mavi kablo muydu, kırmızı kablo muydu şaşırmamak zorunda olduklarını bilerek o stresi defalarca katlayarak yaşarlar. Solucan toplayıcı. Balık tutmak için önce oltanızın ucuna takacak bir solucanınız olmalı değil mi? İşte o solucanları yakalayanlara da solucan toplayıcısı deniliyor. Kanada'daki tarlalarda tanesi 4 sente solucan toplayarak geçinmek mümkün. Ve eminim bunu daha önce hiç duymamışsınızdır. Kadavra tarlası bekçisi. Tarlalar adli tıp öğrencilerin vaka örnekleri üzerinde çalışmasına yarıyor. Bekçilerin görevi de sağken kadavra olarak kullanılmak üzere gönüllü olmuş insanların cesetlerini bu tarlalara yapılacak çalışmanın senaryosuna uygun şekilde yerleştirmek. İnceleme bittikten sonra da ortalığı tekrar toplamak. Bir de ölü hayvan toplayıcıları var. Otoyollarda ölmüş, arabaların çarpıp da kenara fırlattığı hayvanların cesetlerini toplamak hem duygusal olarak hem fiziksel olarak oldukça yorucu bir iş. Tavuk çiftleştiricisi. Bunların işi de yeni civcivlerin dişi mi erkek mi olduğunu tespit etmek. Dişiler yumurta üretimine ayrılırken erkekler üreme amacıyla kullanılır. Tanal altın toplayıcılar. Bunlar da sayısız bilgisayar oyunlarının başından kalkmayarak bu altınları topluyorlar ve biriken altınları oyun bağımlılarına gerçek para karşılığında satıyorlar. Köpek balığı akvaryumu temizlikçisi, gökdelen bakımcısı, koltuk altı koklayıcısı. Eminim buna da şaşırdınız. Bu mesleği yapanlar da çalıştıkları kozmetik firmasının piyasaya sürdükleri ürünlerin etkilerinin ne kadar devam ettiğini anlamaya çalıştıkları için bu işi yapıyorlar. Pil bakıcısı ve daha pek çok ilginç meslek. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar şükrettiğiniz bir işiniz olsun ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'da 16'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynak riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ukrayna Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesi

0: 2005'te Fransa'ya konuk olacak milliler bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gün saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Kafatasının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Kedilerin gözleri karanlıkta neden parlar? Kediler ve diğer birçok memeli hayvan türünün gözleri gece karanlıkta parlar. Bu, canlıların gözlerinin damar tabakasındaki bir yapıda bulunan guanin kristalleri sayesinde gözün arka kısmına düşen ışık yeniden retinaya yansıtılır. Retinaya geri yansıtılan ışığın bir kısmı mercekten geri döner ve gözlerin gece parlamasına neden olur. Bu yapı sayesinde karanlıkta gözün alabildiği ışık miktarı arttırılmış, daha doğrusu mevcut ışıktan daha fazla yararlanılmış olur. Bu nedenle de gözlerinde bu yapı bulunan kedi, aslan gibi hayvanlar karanlıkta daha iyi bir görüşe sahiptir. Bu canlılarda ışık hayvanın kendisi tarafından oluşturulmaz. Bu olay dışarıdan gelen ışığın tekrar geri yansımasının bir sonucudur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Asit yağmurları nasıl oluşur? Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağışlardır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde yakılan, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar, bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek, sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta, oluşan bu asitlerse kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5,6'dır. Bunun altında bir değere sahip olan yağış asit yağmur olarak nitelendirilir. Ama doğal asit kaynakları yüzünden yağmurun pH'ı zaten 4,5 ile 5,6 arasında değiştiği için 5'in 6 daha doğru bir ölçü olarak nitelendirilir. Asit yağmuruna yol açan en önemli faktör insan faaliyetidir. Elektrik üretimi, fabrikalar ve motorlu araçlar gibi pek çok insan yapımı nesne zararlı gazları atmosfere bırakır. Bu gazlar asite dönüşüp yere geri düşmeden önce yüzlerce kilometre taşınabilirler. Ayrıca asit yağmuruna neden olan sebeplerden en önemlisi parfüm ve deodorantlardır. Asit yağmurları fabrika, motorlu araçlar, termik santraller gibi insan faaliyetleri sonucunda oluştuğu gibi, yanardağ faaliyetleri gibi doğal olaylar sonucunda da meydana gelir. Asit yağmuru akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca sebeplerindendir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir çift ayakta 250 bin ter bezi olduğunu, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu, ortalama bir rüyanın 2-3 saniye kadar sürdüğünü, yarım kilo bal yapabilmek için arıların 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorunda olduklarını, sihirli sözcük abrakadabranın ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylendiğini, Coca-Cola'nın orijinal renginin yeşil olduğunu, çocukların baharda daha fazla büyüdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, genelinde güneybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrar hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler. Bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde sahtiye kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
6: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime

0: plastikleri yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde iki günlük nöbet izninin hemen sonrasında işte şu dakikalarda mikrofondayız efendim. 4 Ağustos Salı gününü paylaşmak adına size günaydın diyoruz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. 7 raporlarıyla başladık, güncelledik 8 itibarıyla da. Şu dakikalarda da ulusal basında yer alan haberlere bakacağız. Yazılı basında yer alan haberler. Son dakika gelişmelerde de TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saat diliminde Ankara'nın ve İstanbul'un trafik durumuna bakacağız. İkinci saatimizde de tarihte bugün köşemizle geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Güne nasıl başlarsak öyle devam eder ya. Çok güzel şarkılar seçti yine teknik yönetmenim sevgili Yeter. Listede çok güzel şarkılar var. Sırasıyla dinleyeceğiz elbette. İlk şarkıyla da açılışımızı yapalım. Bir Barış Manço şarkısı, Rock grubu bundan gelecek, can bedenden çıkmayınca.

yazılı basında yer alan haberleri Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Manşetinde Trump batırdı. New York Times Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. Gazetenin kıdemli yazarı David French imzalı analizde Trump Venezuela'daki yöntemin başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmakla geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı denildi. Analizde yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğu savunuldu. Felaketin yaklaştığını görmek ve yıkıcı bir savaş dünyayı yutmadan önce kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor ifadeleriyle ülke liderlerine çağrı yapıldı. Hemen alt başlığına baktığımızda Türkiye ilk günden beri çabalıyor haberi yer alıyor. Ankara 28 Şubat'taki sıcak çatışma başlamadan Ocak ayı içerisinde diplomatik temaslara girişti. Taraftarlara ara buluculuk önerdi. Başkan Erdoğan savaşın daha ilk saatlerinde 23 liderle görüştü. Türkiye ateşkes sürecinde de taraflar arasında iletişim köprüsü oldu. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Etimesgut nimet. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonundaki rüşvet itirafları İmamoğlu'nun İstanbul'u ilgili sözlerini akıllara getirdi. Hijyen malzeme alım işi Beşikçioğlu'na yakın firmaya verildi. Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Coşkun bu işten 250 bin TL aldı. Engelli bakım ürünleri alımında 825 bin TL kamu zararı oluştu. Tabelası bile olmayan firmaya 1,6 milyon TL ödeme yapıldı. Kurban poşet alımında 200 bin TL rüşvetle fiyatlar şişirildi. 10 milyon TL'lik Ramazan çadırına 100 milyon TL ödendi. Hemen alt başlığına baktığımızda çerçeve yasa imzada. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan çerçeve kanun teklifi parti grubunda imzaya açıldı. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve komisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Detaylar 8. sayfada. 84 hakim ve savcı ihraç. Adalet Bakanı Akın Gürlük 2026'da HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Akşamın bir diğer başlığı savunmada 1,1 milyar dolarlık rekor. Savunma sanayi Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı 2025'in aynı ayına göre %14,4 arttı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar oldu. Kira zam tavanı %31,90. TÜİK verilerine göre Temmuz'da aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Kira zam tavanı 31,90 oldu. Akşamın bir diğer başlığına baktığımızda Sıvacı Salih Usta sanıyormuş suikast timinin son firarisi Afyon'dan Muğla'ya sevk edilirken yardımdan tutuklanan Özcan Atlı Sıvacı Salih Usta olarak biliyordum, gariban diye yardım ediyordum açıklamasını yapıyor. Kızını kurtarırken ölüme uçtu. Bursa'da 8 aylık hamile Ekrem Kalil, kocası Ferdi Solak'ın terastan sarkıttığı kızını kurtarmak isterken 4. kat penceresinden düşüp öldü. Detaylar 3. sayfada. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Yetimlerin yüzü güldü. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Mama Kaso yetimhanesini ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıda ile kıyafet yardımı yaptı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor ifadesini kullandı. Zihinsel ve ahlaki sefalet. Eski Türkiye'de manşetlerle siyaseti dizayn etmeye alışık olan Özkök'ün eski hastalığı depreşti. Ertuğrul Özkök, Başkan Erdoğan'ı diktatör Franco ile kıyasladı. İspanya'da rejim öldüğü gece değişti dedi. Çirkin ifadeler AK Parti sözcüsü Çelik sert tepki gösterdi. Akıl ve izan yoksunluğu, zihinsel ve ahlaki sefalet açıklamasını yapıyor.
2500 yıllık genç Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde 2500 yıllık 2,2 metre yüksekliğinde genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eşsiz bir keşif, üzerindeki giysi detayları Lidya kültürünün izlerini taşıyor açıklamasını yapmış. Detaylar ise 15. sayfada. Türk mutfağına 6 milyar dolar yabancı turistler yılın ilk 6 ayında en fazla harcama yeme içme alanında yapıldı. Türk mutfağına yönelik ilgi sayesinde gastronomi gelirleri %9 artarak yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Aile yapımız tehlikede. MHP lideri Bahçeli nüfus artış oranındaki düşüşü beka sorunu olarak niteledi. Türk aile yapımız tehdit altında, ciddi tedbirler almalıyız açıklamasını yapıyor. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir Ajda Pekkan şarkısı Anatolia Rock grubundan gelecek. Ardından TRT Haber sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları ve günün sıcak gelişmelerini paylaşmaya başlayacağız. Şarkımız Dert Bende, Derman Sende.

TRT Haber sayfasında İz Terörsüz Türkiye düzenlemesi imzaya açıldı. Bugün milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Sıcak gelişmeyle başlayalım. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. AK Parti kamuoyunda Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan çerçeve kanun teklifi meclis sunumu öncesinde AK Parti grubu içerisinde imzaya açıldı. Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda grup başkanlığımızca çerçeve kanun teklifini tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır ifadesine yer verildi. Duyuruda teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanat bahçesinde 3 aslan öldü. Japonya'da etkisini sürdüren kavurucu yaz sıcaklarında Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 dişi aslan telef oldu. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 6.125'e yükseldi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi. Amerika'da 25 eyalet son tarifeleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtı. Amerika'da 25 eyalet ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Birleşmiş Milletler İsrail'in Temmuz ayında Gazze'ye saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Evet, detaylara bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Hak, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Hak, Gazze genelinde hafta sonu boyunca İsrail ordusunun hava saldırılarının, topçu atışlarının ve silahlı saldırılarının devam ettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Hamas, Gazze'de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlıyız açıklamasını yapıyor Hamas. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Madenov'dan resmi yanıt beklediğini bildirdi. Fransa'daki orman yangını 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaları ortaya çıkardı. Fransa'nın güneyinde etkili olan orman yangını Gironde bölgesine bağlı Le Porge köyünde 2. Dünya Savaşı dönemine ait 400 tarihi mühimmat ve hamam mermisini gün yüzüne çıkardı. Faslı yetkili düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur açıklamasını yapıyor. Faslı üst düzey bir yetkili düzensiz göçle mücadelenin ortak bir sorumluluk gerektiğini belirterek Fas'ın bu konuda üzerine düşen payı fazlasıyla üstlendiğini ileri sürdü. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan seçilmiş yeni yönetime bomba saldırı uyarısı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı La Espirella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde bombalı saldırı düzenleneceği uyarısında bulundu. İsrail'de Savunma Bakanı Katz'la ordu arasında komutan değişimi krizi. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın merkez bölge komutanı tüm general Bulut'un görevden alınarak yerine Dado Bar Khalifa'nın atanacağını açıklaması ordu komut akademisi ile bakan arasında krize yol açtı. Gazze'de çadır sınıfta elinden vurulan 11 yaşındaki Halit benim suçum neydi diyor. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 yıldır düzenli eğitimden uzak kalan Filistinli çocuklar yeniden kalem tutmaya çalıştıkları eğitim çadırlarında da ölüm ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Birleşmiş Milletler, İsrail-Lübnan hava saldırısında 4 günde 125 ihlal gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Katil İsrail'in Gazze kentinde bir araca düzenlediği saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Raşit Caddesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Trump görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Danimarka'da askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı. İlk grup hizmete alındı. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine açıldı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor. Kanser hastalarının tedavisi risk altında. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Evet, güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Yine bir rock grubu, Rock Cover, bir seçil şarkısıyla sizlerle. Unutursun Gönlüm.

TRT Haber sayfasındayız yine. Filistin, İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engelliyor. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını belirtti. Soykırımcı İsrail Temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 2256 saldırı düzenlendi açıklamasını yapıyor. İsrail ordusuyla Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Temmuz ayında Filistinliler ve mülklerine 2256 saldırı gerçekleştirdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. İran basını Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi bir İHA düşürüldü açıklamasını yapıyor. İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğü belirtiliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, düzensiz göç nedeniyle Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Alvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebde kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi. İran, Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine odaklanıyor demiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerika ile müzakere halinde değiliz. Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor dedi. Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Geçiyoruz bir diğer başlığa. AK Parti terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı. Bir diğer başlık, terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. AK Parti muhalefeti bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. Ömer Çelik, Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor açıklamasını yapıyor. Çelik, Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu, insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir, dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Günün sıcak gelişmelerinden biri Menderes Belediyesi'nin operasyon 13 gözaltı başlığıyla yer buluyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bakan Memişoğlu, sağlıklı Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz diyor. Gece sularında paylaşılıyor haber. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Ordu Şehir Hastaneleri, Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılış ve taşınma süreçlerine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. TRT Haber'in bir diğer başlığına bakalım. Türkiye, Mısır ve Katar'dan soykırımcı İsrail'e tepki. Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan uluslararası hukuku açık ihlal eden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Geçiyoruz bir diğer habere. Bakan Çiftçi, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye ilişkin milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Evet, sabah sularında paylaşılan bir diğer haber, İstanbul Boğazı'nı yoğun sis kapladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis Boğaz'da görüş mesafesini düşürdü.
Zamanı sığmayan 41 yıl Enver Paşa, elinde silahı, dilinde duası, gönlünde Türk-İslam mefkuresi. Enver Paşa 33 yaşında Harbiye Nazırı oldu, 41 yaşında Türkistan'da şehit düştü. Hem iyi bir asker hem de inançlı bir dava adamıydı. Geçiyoruz bir diğer habere. Düğün konvoyuna ağır fatura, 540 bin lira ceza, 6 araç trafikten men edildi. Erzurum'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye toplam 540 bin lira idari ceza uygulandı. Evet, yine güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Mebrure Orta Kahve diyecek, ardından trafik durumlarına bakalım.

Evet, İstanbul trafiğine bakalım. Yoğun bir trafik var. T100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 33 dakikalık bir süreç var. TEM Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 21 dakikalık bir süreç var. TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar da 21 dakikalık bir süreç var. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 27 dakikalık bir süreç var. TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 18, TEM'de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar da 9 dakikalık bir süreç var. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kuleleri'ne kadar 6 dakika, O2 Bağlantı Yolu İSKİ Genel Müdürlüğü'nden TEM çıkışına kadar da 5 dakikalık bir süreç var. TEM'de Esenler Belediyesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 5 dakika. Yasaören Büyükçekmece Yolu TÜYAP'tan Kargo'ya kadar da 6 dakikalık bir süreç var. Adnan Menderes Vatan Bulvarı Fatih Emniyet'ten Aksaray Metro'ya kadar da 12 dakikalık bir süreç var. Boğaz köprülerine bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde sadece E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. Diğer köprülerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk azalmış durumda. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. Programın sonuna yaklaşırken başkentin trafik durumuna da bakalım. Trafik sıkışık görülüyor başkentte. Kuzey Çevre Yolu Etlik Keçiören çıkışından İvedik çıkışına kadar 10 dakikalık bir süreç var. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 13 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Altınpark'tan Atatürk Ulu Heykeli'ne kadar 16 dakika. Hipodrom Caddesi Yeni Mahalle Köprüsü'nden Türk Patent Enstitüsü'ne kadar 3 dakika. Kennedy Caddesi Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar 8 dakika. Döğol Caddesi Beşevler Kavşağı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar 6 dakika. Mahmut Esat Caddesi Aksu Caddesi Libya Caddesi'nden çok katlı otoparka kadar da 6 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumunu da paylaşalım. İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Havaalanında havaalanına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı ilerliyor. Çevre yollarına baktığımızda İstanbul otobanı çıkışından havaalanı çıkışına kadar trafik akıcı. Havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar da yoğunluk var. Kıymetli dinleyicilerimiz, diğer çevre yollarına göz attığımızda yine trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. Evet, bu saatimizi noktalayalım güzel bir şarkıyla, bir Kayahan şarkısıyla. Gönül Sayfam radyonuzda olacak. Ardından saat başı raporlarımızı, haberlerimizi sizlere ulaştırdıktan hemen sonra ikinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri de bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkili şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler. Bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret

0: Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

gün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Tarihte bugün köşemizle başlayalım. 4 Ağustos'ta neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1870'te Kızıl Haç Derneği İngiltere'de kurulmuş. 1914'te İngiltere Almanya'ya savaş ilan etmiş. 1922'de Enver Paşa Türkistan'da şehit edilmiş. 1923'te Rauf Bey Başbakanlıktan ayrılmış. 1950'de Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kurulmuş. 1956'da Ulus Gazetesi toplatılmış. 1988'de Samsun ve Sinop sahillerine zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurmuş.

2005 yılında senarist Safa Önal filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Evet, önemli başlıkları sizlerle paylaştık. Birazdan Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Öncesinde güzel bir Sertab Erener şarkısını dinleyelim. Aldırma Deli Gönül sizlerle.

Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini ilk sayfadan aktaracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Tarihi imzalar atılıyor başlığıyla başlayalım. Şehit aileleri ve gazilerin hakları iyileştiriliyor. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla sunulan 9 maddelik kanun teklifi gaziler, vazife malulleri, şehit yakınlarıyla terörle mücadelede yaralanan personele yönelik mali ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. Teklifin grupta vekillerin imzasının açılması öncesinde AK Parti yoğun bir temas trafiği yürüttü. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. AK Partili kurmaylar daha sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Temaslar sürerken teklifte AK Parti grubunda imzaya açıldı. Grup Başkanı Güler'in imzasını taşıyan yazıyla eksiksiz olarak tüm AK Parti milletvekillerinin bugün 17'ye kadar teklife imza atmaları istendi. Teklifin bu akşamla da en geç yarın Türkiye Büyük Millet Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin hafta sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşabileceği dile getiriliyor. Evet, bir diğer başlık, teklif ne getirecek? 12-15 maddeden oluşması ve sadece PKK ve KCK'nın yararlanacağının açıkça belirtilmesi beklenen teklifte terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle adam öldürme gibi ağır suç işleyenler kapsam dışında olacak. Bu grupta 500 civarında örgüt mensubunun olduğu kaydediliyor. Cezaevindeki PKK'lılar ya da suça bulaşan diğer terör örgütü mensupları içinde aldıkları cezaya göre kademeli erteleme getirilmesi bekleniyor. Yasa teklifinde terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma sürecini takip etmek üzere bir izleme kurulu oluşturulması, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurul kurulması ve 6 aylık sürelerle bilgilendirme yapılmasına yönelik düzenlemenin de yer alması bekleniyor. Aynı salonda 1 saat 45 dakika arayla grup sınavı. Yeni Parti ve CHP grupları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı salonda toplanacak. Grup kürsüsüne 1 saat 45 dakika arayla önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Grup toplantıları Özel'in yeni parti lideri sıfatıyla basına açık ilk grup toplantısı ve Kılıçdaroğlu'nun ise mutlak butlan kararı sonrası ilk grubu olarak kayıtlara geçecek. Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Kirada artış oranı %31,9, detaylar 5. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlık, Bursa'da dehşet. Bursa Nilüfer'de Sudan doğumlu Ekrem Hassam apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası eşi F.S. gözaltına alındı. Madde bağımlısı F.S.'nin 3 yaşındaki kızını terastan aşağı sallandırdığı, 8 aylık hamile eşinin de korkudan 4. kattan aşağı sarkarken düşüp öldüğü ifade edildi. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. İş insanına pusu, 3 gözaltı. İstanbul Pendik'te inşaat alanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin 480 saatlik kamera görüntülerini izlediği çalışmalarda saldırgan Taksim'de yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran çıkmazında İran'a yönelik kapsamlı saldırıya olası anlaşma ihtimali sebebiyle durduran Amerika yönetiminin kararsızlığı göze çarpıyor. Tahran'dansa Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz açıklaması geldi. İran konusunda ciddi bir çıkmazda olduğu görülen Başkan Trump, İran'a son bir şans verdim dedi ve Hürmüz'ün bugün açılabileceğini dile getirdi. Milyonlar havada uçuştu. Van Çaldıran'da
Seyki aşiretine mensup iş insanı Nihat Amca'nın oğlu Serhat Amca'yla Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım için düzenlenen düğünde paralar havada uçuştu. Damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğün alanında kurulan para sayma makinesiyle sayılan paralar bavulla taşındı. Evet, Milliyet gazetesinin bir diğer haberi zeytinde altın sezon. Türkiye 2026-2027 sezonunda 3,8 milyon ton aşması beklenen zeytin üretimiyle tarihin en yüksek rekoltesine hazırlanıyor. Rekorun arkasında Manisa Köprübaşı, İzmir Torbalı ve Ödemişle, Mersin, Mut gibi üretici ilçeler var. Uzmanlar bolluğun katma değere dönüşmesi için şimdiden ihracat ve fiyat planlaması yapılması gerektiğini vurguluyor. Evet, Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasındayız. Şimdi ise güzel bir Seyyal Taner şarkısı, Anladı Pulladı.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fidan'dan son bir haftada yoğun telefon diplomasisi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son bir haftada mevcut küresel krizlere ilişkin birçok mevkidaşıyla telefon görüşmeleri yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Orduşehir Hastaneleri ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılış ve taşınma süreçlerine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'deki ihlallerini şiddetle kınadı. Türkiye, Katar ve Mısır ortak açıklamasıyla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına bakalım. Bakan Göktaş'tan şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin paylaşım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Bin Selman'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırısında Moskova bölgesinde 5 kişi öldü. Ukrayna'nın Rusya'da Moskova bölgesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 6.125'e yükseldi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi. Amerika'da 25 eyalet son tarifeleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtı. İsrail ve Filistin topraklarını gasp eden İsrail'in saldırılarında Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı. Bulgaristan'da yaklaşık 2000 dönüm alanı etkileyen yangına müdahale ediliyor. Bulgaristan'ın Filipeli'ne bağlı Brezova Belediyesi yakınlarında yaklaşık 2000 dönüm alanı etkileyen yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığı, Birleşmiş Milletler İsrail-Lübnan hava sahasında 4 günde 125 ihlal gerçekleştirdiği açıklamasını yapıyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nda kalmaya devam edeceğiz. Burak Kocaer söyleyecek. Ah Sorma şarkısı sizlerle.

Hadi dolaşıyorsa sayfasındayız. Trump bu onların iyi bir anlaşma yapması için son şans diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Kosova'nın kuzeyinde bir toplu mezar daha bulundu. Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında hayatını kaybedenlere ait kalıntıların bulunduğu yeni bir toplu mezarın tespit edildiği bildirildi. Fas'ta göç krizinin yaşandığı Fenidek kentinde aileler kayıp çocuklarını arıyor. Fas'ın kuzeyindeki kitlesel düzensiz göç krizinin yaşandığı Fenidek kentinde yoğun güvenlik önlemleri devam ederken aileler kayıp çocuklarını aramayı sürdürüyor. İsrail aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'dan uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişini önlemesini istedi. İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Yerleşim Bakanı Strock, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya uluslararası istikrar gücünün Gazze şeridine girişini engelleme çağrısı yaptı. Gazze şeridinde 1.4 milyon Filistinli ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Gazze'de 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var. İsrail'in Gazze'ye saldırılar başlatmasından bu yana yedek askerler harcadığı meblağ 32,7 milyar dolara ulaştı. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yedek askerlere harcanan meblağın 32,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Ukrayna Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Filistinliler Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmak amacıyla gösteriler düzenledi. Filistinliler Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbire ve Nablus kentlerinde iki ayrı gösteri gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi. Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor. Kanser hastalarının tedavisi risk altında. Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürdürmesi ve yardımları kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, kanser ve kan hastalarının tedavisinin risk altında olduğunu bildirdi. Fransa'nın Var vilayetinde yeniden başlayan yangında yaklaşık 2000 hektar alan kül oldu. Romanya'da düşük su seviyesi nedeniyle Tuna Nehri'ndeki kayalık alan kontrollü patlatıldı. Romanya'da kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Tuna Nehri'nde akışı dengelemek amacıyla kayalık alan 180 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde imha edildi. İngiltere'de siber saldırı sonucu 100.000'den fazla polise ait bilgiler sızdırıldı. İngiltere'de bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100.000'den fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. Evet, birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Anatolia Rock söylüyor, cesaretin var mı aşka?

Hürriyet gazetesindeyiz. O hafta, bu hafta terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanununa yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Yunanistan'ın fiyasko planı, Atina bölgeye taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti, ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı. %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Atina çöken programı yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, kapsam genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Mumcu ailesiyle buluşacak Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Perşembe günü Bakan Gürlek, 33 yıl önce öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bir araya gelme talebi, katillerin ardındakilerin de bulunup ortaya çıkarılmasını isteyen Mumcu ailesinden geldi. Görüşmede Mumcu suikastı dosyasının son durumu aileye aktarılacak. Hürriyet'in bir diğer başlığı, Temmuz enflasyonu %1,78. Temmuz enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da netleşti. Ağustos'ta iş yeri ve evler için uygulanacak kira artış oranı %31,9 oldu. Bakan Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre %0,4 puan gerileyerek %31,75 gerçekleşti, dedi. ...2500 yaşındaki Lidyalı delikanlı, Manisa sahildeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Süreçte evet metni görelim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere çerçeve yasaya partisinin bakışıyla ilgili açıklama yaptı. İncelememiz için bir taslak sunulmadı. Görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altın imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama yeni parti olarak durdurduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda üçüncü olmaya ve elimizi taşın altında koymaya her zaman hazırız. Asırlık gece ayarı. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa İstikameti Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında gece 1'den 5 arası trafiğe kapatıldı. Çekimler bu gece tamamlanacak. Adını kostüme yazdılar. Yeni Kapı İstanbul Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Ajda Pekkan, konser alanını dolduran binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu. Süperstar'a sahnede eşlik eden dans ekibinin kostümlerin üstünde Ajda Pekkan'ın ismi yazılıydı. Pekkan dansçılarını övdü. Fenomen furyası kamerayı patlattı. Fenomen olma furyası kamera, fotoğraf makinesi ve diğer çekim ekipmanlarının fiyatlarına yansıdı. Talep kameralara %75, vlog kameralara %300 arttı. Talebe bağlı olarak fiyatlar da arttı. Kamera fiyatları son bir yılda %60 yükseldi. Vlog kameralar 3000 TL'den başlayarak 60.000 TL'ye kadar çıkıyor. Polisten kaçtı, valiye çarptı. Polis ekibi de kaçan sürücünün peşine düştü. Motosikletiyle kaldırıma çıkan AÇ, burada yürüyen Bartın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel kolundan yaralandı. AÇ yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yunanistan'ın fiyasko planı. Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusunu artırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyaskosuyla sonuçlandı.
Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın da saat 8.15'te Basında Gündem programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Bugün saat 13.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Anadolu Uygarlıkları programını dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrar hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konya Spor'dan bir yıllığına kiraladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Anamur 29, Muğla Fethiye 28, Antalya Kaş 28, İzmir Konak 27 santigrat derece, Van Tuşba Liman 27, İzmir Dikili 26, Van Gevaş 26, Rize Merkez 26, Ordu Altınordu 25 santigrat derece, Girne Merkez 25, Samsun Atakum 25, Sinop Merkez 25, Aydın Kuşadası 25, Bitlis Tatman Liman 24 santigrat derece, Çanakkale Merkez 24, Bitlis Adil Cavaz Liman 24, Muğla Bodrum 23, İstanbul Sarıyer 23, Çanakkale Ayvacık 22, İstanbul Tuzla 22, Kastamonu İnebolu 21, Düzce Akçakoca 21, İstanbul Silivri 20, Çanakkale Ezine 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Kastamonu Cide 16 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: olan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, genelinde güneybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrar hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konya Spor'dan bir yıllığına kiraladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 31-18 derece, Atina az bulutlu ve açık 37-26, Berlin parçalı bulutlu 33-18, Helsinki parçalı bulutlu 18-10, Kiev parçalı bulutlu 33-21, Madrid az bulutlu ve açık 35-21, Paris sağanak yağışlı 32-22, Priştine az bulutlu 34-18, Roma az bulutlu 34-24, Saraybosna parçalı bulutlu 30-16, Sofya az bulutlu 32-18, Varşova sağanak yağışlı 31-19, Viyana az bulutlu ve açık 39-22, Zürih az bulutlu ve açık 32-21 derece, Amman az bulutlu ve açık 39-23, Bağdat az bulutlu ve açık 48-30, Bakü az bulutlu 34-24, Bişkek az bulutlu 35-20, Duşanbe az bulutlu ve açık 37-24, Kabil az bulutlu ve açık 33-19, Kerkük az bulutlu ve açık 48-32, Kuveyt'e az bulutlu ve açık 47-32, Medine az bulutlu ve açık 44-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-30, Riyad'a az bulutlu ve açık 44-33, Şam az bulutlu ve açık 42-20, Tahran az bulutlu ve açık 36-25, Tiflis parçalı bulutlu 33-23, Tokyo az bulutlu ve açık 30-23 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 39-23, Montreal parçalı bulutlu 27-20, New York parçalı bulutlu 31-24, Sydney parçalı bulutlu 19-8, Washington parçalı bulutlu 31-24 derece, Çadırlunga az bulutlu 34-18, Frankfurt az bulutlu ve açık 35-21, Köln parçalı bulutlu 30-21, Köstence parçalı bulutlu 30-20, Podgorica az bulutlu ve açık 36-23, Selanik parçalı bulutlu 33-22, Taraklia az bulutlu 34-20, Balkaneşu az bulutlu 34-20, Zenitsa az bulutlu ve açık 35-19, Girne açık 30-24, Lefkoşa açık 32-20, Güzelburt az bulutlu ve açık 35-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 16'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan içme kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçme ve kullanma suyu havzalarında noktasal ve yayılı kaynaklı kirliliklerin önlenmesine yönelik tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınacak. Söz konusu havzalarda teknik açıdan uygun olan ağaçlandırma, erozyon ve sediment taşınımı tedbirleri alınacak. Bu faaliyetler orman alanlarındaysa Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Havzalardaki koruma alanlarının sınırları bilimsel temelli çalışmalara göre belirlenecek. Havza koruma alanlarıyla bu alanlara ait koruma hükümleri kadastro haftalarına işlenecek ve tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtilecek. En düşük emekli aile tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşmak isteyenleri alanında deneyimli eğitmenlerle buluşturan TRT Akademi, Etkili ve Güzel Konuşma Temel Diksiyon Eğitim Programı'nı 17-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirecek. Arap müziğinin tanınmış isimlerinden Lübnanlı şarkıcı ve besteci Ragep Alama, Türkiye'deki ilk konserini 15 Kasım'da İstanbul'da verecek. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan büyük orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'da Moskova bölgesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine

Her damla yaş koyuk koyuk iz bırakır kalbimde. Her damla yaş koyuk koyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

ülkelerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon Dinar Türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz Aşık Ali Taş'tan alınan bir gurbet havasıyla başlıyoruz. Güllük dağının başında koyun yayılır. Akşam olur evlerine dağılır. Yari güzel olanlar nerede ayılır? Yari olmayanlar dünyasına darılır.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Nurettin Güler'den alınan bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Zafer Sarı Sözen tarafından derlenen bu türküyü Bahattin Turan'dan dinleyeceğiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında, 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

Türkülerin Dilinden programımıza Hale Gür'den dinleyeceğimiz Ali Taş'tan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Yücel Başmakçı derlemiş. Kırmızı gülden dal kestim, hani ya benim eğri festim. Eveli her gün gelirdin, şimdi selamı kestim.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Talip Özkan'ın Saffet Uysal'dan derlediği türküde Erol Köker'i dinleyeceğiz. Haccam çıkmış gül dalına, güller sokmuş gerdanına.

Türkülerin Dilinden programımız Hediye Hüseyin Ağaoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü İsmet Ege'li Emine Toplu'dan repertuara kazandırmış. Al kadifenin topu, ben yazan sen oku. Önümüzde bayram var, yolla bir şişe koku.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Ali Taş'tan repertuara kazandırmış. Haydin arkadaşlar, kına yakalım. Kınan yetmezse kına katalım. Kızla oğlanı bir mi tutalım?

Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuarı Mehmet Akyıl'dan derlemiş. Kadılar yolunda buldum beş para. Vallah billah iftiradır iftira. Allah seni iftiradan saklasın. Çeşmeye vardın, çeşme başı yol vermez. Şimdi kızlar sormayınca koy vermez.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü türkülerin dinlenen programımızda Afyon Dinar türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Nuri Esentürk. Sanatçıdan TRT'nin Saffet Uysal'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ardıç arasında biten budaklar, Honaz kirazına dönmüş dudaklar. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım Orman Bakanlığı'nca hazırlanan içme kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçme ve kullanma suyu havzalarında noktasal ve yayılı kaynaklı kirliliklerin önlenmesine yönelik tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınacak. Söz konusu havzalarda teknik açıdan uygun olan ağaçlandırma, erozyon ve sediment taşınımı tedbirleri alınacak. Bu faaliyetler orman alanlarındaysa Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Havzalardaki koruma alanlarının sınırları bilimsel temelli çalışmalara göre belirlenecek. Havza koruma alanlarıyla bu alanlara ait koruma hükümleri kadastro haftalarına işlenecek ve tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtilecek. En düşük emekli aile tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşmak isteyenleri alanında deneyimli eğitmenlerle buluşturan TRT Akademi, Etkili ve Güzel Konuşma Temel Diksiyon Eğitim Programı'nı 17-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirecek. Arap Müziği'nin tanınmış isimlerinden Lübnanlı şarkıcı ve besteci Ragep Alama, Türkiye'deki ilk konserini 15 Kasım'da İstanbul'da verecek. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan büyük orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'da Moskova bölgesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Graz'ı ağırlayacak. Giovanni Stadında oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde sahtiyi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 31-18 derece, Atina az bulutlu ve açık 37-26, Berlin parçalı bulutlu 33-18, Helsinki parçalı bulutlu 18-10, Kiev parçalı bulutlu 33-21, Madrid az bulutlu ve açık 35-21, Paris sağanak yağışlı 32-22, Priştine az bulutlu 34-18, Roma az bulutlu 34-24, Saraybosna parçalı bulutlu 30-16, Sofya az bulutlu 32-18, Varşova sağanak yağışlı 31-19, Viyana az bulutlu ve açık 39-22, Zürih az bulutlu ve açık 32-21 derece, Amman az bulutlu ve açık 39-23, Bağdat az bulutlu ve açık

48-30, Bakü az bulutlu 34-24, Bişkek az bulutlu 35-20, Duşanbe az bulutlu ve açık 37-24, Kabil az bulutlu ve açık 33-19, Kerkük az bulutlu ve açık 48-32, Kuveyt'e az bulutlu ve açık 47-32, Medine az bulutlu ve açık 44-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-30, Riyad az bulutlu ve açık 44-33, Şam az bulutlu ve açık 42-20, Tahran az bulutlu ve açık 36-25, Tiflis parçalı bulutlu 33-23, Tokyo az bulutlu ve açık 30-23 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 39-23, Montreal parçalı bulutlu 27-20, New York parçalı bulutlu 31-24, Sydney parçalı bulutlu 19-8, Washington parçalı bulutlu 31-24 derece, Çadırlınga az bulutlu 34-18, Frankfurt az bulutlu ve açık 35-21, Köln parçalı bulutlu 30-21, Kösence parçalı bulutlu 30-20, Podgorica az bulutlu ve açık 36-23, Selanik parçalı bulutlu 33-22, Taraklia az bulutlu 34-20, Balkaneşu az bulutlu 34-20, Zenitsa az bulutlu ve açık 35-19, Girne açık 30-24, Lefkoşa açık 32-20, Güzelburt az bulutlu ve açık 35-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

Ahameniş Hanedanı, diğer adıyla Pers İmparatorluğu, Farsça Ahamenişiyan, M.Ö. 550, M.Ö. 330 Antik İran'da kurulan bir devlettir. M.Ö. 550'de Persler, Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkar ve bir devlet haline gelir. Fetih hareketlerine giren Kiros, Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Kiros'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırır ve orayı da fethederek kendini Babil kralı ilan eder. Babil seferinden sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlar. Kuzeydoğu'yu sağlamlaştırmak için İskit Saka İmparatorluğu'yla savaş yapar ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybeder. Kralın ölümünden sonra tahta Kambis geçer. Kambis devrinde Mısır fethedilir, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerler. Ancak ordu bu seferlerde başarılı olamaz. Kambis döneminde İranlı Mecusi kabileler Gomata isimli bir Med rahibinin liderliğinde ayaklanır. Kambis Mısır dönüşü ölür. Yerine ünlü Pers imparatoru 1. Darius geçer. İlk olarak kabile isyanlarını bastırır ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareketlere girer. 1. Darius da fetih hareketlerine yönelir. İmparatorluk sınırları doğuda Hindistan'a dayanır. Kafkasya'ya doğru İskitlere karşı da sefer yapar ama başarısızlıkla sonuçlanır. Daha sonra batıya yönelir. Trakya, Makedonya ve Ege'ye saldırıp buraları ele geçirir. 2. Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlar. İmparatorlukta ayaklanmalar olur. Bu isyanlar sonucunda Mısır bağımsızlığını ilan eder. İsyanlar güçlükle bastırılır ama daha sonra 3. Darius döneminde Pers İmparatorluğu'na Büyük İskender son verir. Anadolu'ya hakim olan Perslerin satrapları ülkeyi imar etmek için çaba gösterir. Bu çalışmalar sırasında Bodrum'da yapılan Mausoleum, Kral Mezarı dünyaca ünlü eserlerden biridir. Pers mimarisinin en güzel örneği kalıntıları günümüze kadar ulaşan ve Susa'da yer alan 100 sütunlu Kraliyet Sarayı'dır. 1. Darius yazıtında bu sarayın Mısırlı, İyonyalı, Babilli, Lidyalı ve diğer tutsaklar tarafından yapıldığı anlatılır. Persler hakimiyeti altındaki halklardan ilham alsalar da mimari ve sanatları kendilerine özgüdür. Persler çivi yazısı kullanmalarının yanı sıra resmi kraliyet yazışmaları için Arami dilini tercih etmişlerdir. Resmi belgeler dışında günümüze ulaşan yazılı edebi eserleri yoktur. Pers İmparatorluğu'nda bilim Mezopotamya kadar gelişmemiştir. Takvimleri Babil etkisindedir. Para birimi Daraikos'tur. Herodot'un anlattığına göre Daraikos'u vergi geliri olarak diğer halklardan aldıkları paraları eritip tekrar para olarak basarak elde ederler. Perslerin dininde gökyüzü, su, ateş ve toprağın önemli bir yeri vardır. Ahura Mazda ya da Hürmüz adlı tanrıya tapılan Zerdüştlük veya Mazdaizm dininin dışında yerel Hint-Avrupa dinleri de vardır. Bu din özellikle Pers soyluları arasında yaygındır. Dualizm ilkesinin belirgin olduğu dinlerden biridir. Eşit iki güç arasındaki savaşa, Hürmüz yani iyilik ve Ehrimen kötülük arasındaki savaşa dayalı bir prensip yer alır.

Büyük Kiroz. İkinci Kiroz olarak da bilinen Büyük Kiroz, Büyük Keyhüsrev ve Büyük Kuroş olarak da bilinir. Pers imparatorluklarından Ahmeniş Hanedanı'nın kurucusu ve ilk kralıdır. Büyük Kiroz, Güneybatı Asya'nın çoğunu ele geçirir. İlk insan hakları bildirgesi olarak kabul edilen Kiroz silindirini yazdırır. Anşan'daki Perslerin hükümdarı iken Medya'yı fethederek ayrık iki Pers devletini birleştirir. Milattan önce 559'da Medya İmparatorluğu'nun bir bölgesi olan Anşan'ın yöneticisi olur. Milattan önce 550 yıllarında Kral Astyages'i bozguna uğratıp Medya Krallığı'nı Pers İmparatorluğu'nun merkezi yapar. Milattan önce 545 yılında Lidya Kralı Kreosus'u yenilgiye uğratarak Batı Anadolu'yu ve buradaki Yunan şehir devletlerini de ele geçirir. Milattan önce 539'da Babil kentini fethedip Filistin'i de içine alarak Orta Doğu'nun çoğunu hükümdarlığı altına alır. Pers Kralı Büyük Kiroz'sa hiç durmadan Saka topraklarına akınlar düzenler. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamaz. Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi ve an bekliyorlar. Bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiroz, İran'a geri dönmek zorunda kalır. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomlis Hatun'la uğraşmayacağını vaat eder. Tomlis Hatun bunun bir oyun olduğunu bilir ve teklifi reddeder. Buna kızan Kiroz büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girer. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardır. Tomlis Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçerek Büyük Kiroz'un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar. Ancak gece Büyük Kiroz bir hile düşünür. İki ordunun arasında bir çadır kurdurup içine güzel kızlar, yiyecekler ve şarap kondurur. Çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomlis Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler içerideki birkaç Persli'yi öldürüp eğlenceye dalar. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomlis Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürür. Tomlis çok sevdiği oğlunun ölümüne üzülür. Yemin ederek, "Kana susamış Kuruz, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığı şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım," der. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiroz da vardır. Tomlis Hatun sözünde durur ve Büyük Kiroz'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar ve "Hayatında kan içmeye doymamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum,"

Ahmeniş İmparatorluğu zamanından kalma bir tarihi eser Kiros Silindiri. Üzerinde Babil çivi yazısıyla yazılmış bir bildiri bulunan, kilden yapılmış fıçı şeklinde bir yapıttır. Bildiri Babil'i fethetmesi üzerine İmparator Büyük Kiros tarafından yayınlanır. Büyük Kiros kazandığı savaşların kayıtlarıyla bağışlayıcı kanunlarının yanı sıra kendi kraliyet soyuyla ilgili belgeleri de silindirin üstüne kazıtır. Kiros silindiri 1879'da Asur bilgini Hormuzdrassam tarafından Babil'deki Marduk Tapınağı'nda bulunur. Silindir günümüzde Londra'daki Britanya Müzesi'nde sergilenir. Büyük Kiros'un bildirisi temel olarak Babil'li kölelerin serbest ve özgür olması gerektiğinden bahsettiği için bazen ilk insan hakları bildirgesi olarak da kabul edilir. Kölelik, Pers toplumunun ayrılmaz parçası olarak kalmaya devam eden bir kurum olmasına rağmen eski Mezopotamya geleneklerini derinden etkiler. Öyle ki hükümdarlar tahta geçiş törenlerinde reform bildirgeleri yayımlatır.

0: aktarıyoruz. İkinci Kambises'in dengesiz yönetimi sonucu İran'da taht Simerdis'in eline geçer. Ülke iç savaşın eşiğine geldiği sırada Kambises intihar eder. Ancak sarayda Simerdis'in bir sahtekar olduğu fikri yayılır. Bazılarına göre tahta oturan kişi Büyük Kiros'un oğlu Simerdis değil, Gaumata adında bir mecusi büyücüdür. Ölümsüzlerin komutanı olan General Darius bu söylentileri yayarak Simerdis'e karşı isyan bayrağı açar. Soylularla birleşerek Simerdis'i devirir ve şah olur. Kiros Asya'da, Kambises'te Afrika'da en uç noktaya erişirler ve ölürler. Darius İmparatorluğu Avrupa yönünde genişletmeye karar verir. Batı Anadolu'da İyonların isyanı, Perslerin dikkatini bu yöne çeker. İsyanı Yunan kentlerinin desteklediği anlaşılınca Darius, Ege'nin karşı yakasına sefer kararı alır. Ancak Yunanistan beklenenden daha zorlu bir düşman çıkar. Savaşçı kentlerin direnişi ve coğrafi engeller yüzünden yıpranan Pers ordusu Maraton'da bozguna uğrar. Trakya ve Makedonya'yı istila eden Darius, kuzey bozkırlarındaki İskit savaşçılarının üzerine yürüdüyse de önemli bir sonuç elde edemez. Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşır. Büyük Kiros'un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırılır. Sınırlar içindeki barış ve istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişir ve Akdeniz'in batısına dek uzanan ticaret hatları kurulur. Darius'un hükmü altına giren farklı milletler arasında kısmen huzur temin edilir. Mısır'da bir tapınak inşa edilir. Ayrıca Yunan kahinlerine önem verilir. Darius dönemindeki en büyük bayındırlık faaliyeti ise Persepolis adlı yeni başkentin inşa edilmesi olur. Tarihler M.Ö. 512'yi gösterdiğinde Perslerin Trakya'dan yöneldiği görülür. Kral Darius, Yunanlılarla ticari ilişkileri olan İskitlere darbe vurmak için yola çıkar. İskitler mağlup edilir edilmez, asıl hedef olan Yunanlıları etkisiz hale getirmektir. Savaş hazırlıkları başlar. Tuna Nehri üzerine köprü kurulur ve o döneme göre büyük rakamlarla ifade edilen Pers ordusu kuzeye ilerler. Ancak karşılarında herhangi bir İskit ordusu görünmez. İskitler sayıca üstün Pers ordusunun karşısına çıkmak yerine toprak yakarak geri çekilmek taktiğini uygular. Darius uzun bir müddet İskitleri kovalar. Ancak bir sonuç alamaz. En sonunda sabrı taşar ve İskit komutanına bir mektup yazar.
1: Ey garip adam, yapabileceğin başka iki şey varken niçin devamlı kaçıyorsun? Eğer kendini bana karşı koyabilecek kadar güçlü sanıyorsan ona göre davran, kaçmayı bırak. Savaşa gir. Yok eğer kendini daha aşağı görüyorsan gene boyuna yürümekten vazgeç. Efendine haraç olarak toprak ve su getir, huzuruna çık.
0: İskit komutanı İdın Trisos'un cevabı nettir.
2: İranlı, işte benim kanaatim. Ben hiç kimseden ne korkar ne de önünden kaçarım. Senden de kaçtığım yok. Şimdiye kadar yapmış olduğum şey barış zamanında her yaptığım şeydir. Neden hemen savaşa girmiyorum, onu da sana açıklayayım. Bizim ne kendimiz var ne de bir tek dikili ağacımız. Ki elden gitmesin ya da yakılıp yıkılmasın diye korkup savaşa girelim. Ama siz ille de savaşmak istiyorsanız bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun, onlara el kaldırın. O zaman görürsünüz. Mezarlarımız için dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Ama daha önce ve keyfimiz istemediği sürece sizinle savaşmayacağız. Savaşa çağrın için sana verdiğim cevap işte bundan ibarettir.
0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan
Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldızlı motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere "Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasını ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen İzmir Limanı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devir süreci 1 Ağustos 2026 itibariyle tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi. Fransa'da Temmuz ayı 24 santigrat dereceyi aşan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak ortalama kayıtlarına geçti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.377'ye çıktı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın İlliciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. She's crazy like a fool.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

5 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güneyinde ve doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Anamur 29, Muğla Fethiye 28, Antalya Kaş 28, İzmir Konak 27 santigrat derece, Van Tuşbaliman 27, İzmir Dikili 26, Van Gevaş 26, Rize Merkez 26, Ordu Altınordu 25 santigrat derece, Girne Merkez 25, Samsun Atakum 25, Sinop Merkez 25, Aydın Kuşadası 25, Bitlis Tatman Liman 24 santigrat derece, Çanakkale Merkez 24, Bitlis Adil Cavaz Liman 24, Muğla Bodrum 23, İstanbul Sarıyer 23, Çanakkale Ayvacık 22, İstanbul Tuzla 22, Kastamonu İnebolu 21, Düzce Akçakoca 21, İstanbul Silivri 20, Çanakkale Ezine 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Kastamonu Cide 16 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

doğu yönlerden kuvvetli jüri esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 30. Tekirdağ ve Yalova 31 derece, Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 20. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Düzce 31, Karabük 30.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'den sabahlar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına. Batıdan 3 ila 5. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1

2 kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. 6'dan öğle ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldızlı motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere "Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı alinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasını ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen İzmir Limanı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devir süreci 1 Ağustos 2026 itibariyle tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
1: Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşıyorsanız
1: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Güneş çarpması olan kişiye
2: şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu ve açık 25, Berlin parçalı bulutlu 18 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 21, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra sağanak yağışlı 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova az bulutlu 18, Paris sağanak yağışlı 22, Priştine az bulutlu 18 derece. Roma az bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 16, Sofya az bulutlu 18, Tiran az bulutlu ve açık 21 derece. Varşova sağanak yağışlı 19, Viyana az bulutlu ve açık 22, Zürih az bulutlu ve açık 21 derece. Asya kıtası. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri. Bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 25, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parçalı bulutlu 23, Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne sağanak yağışlı 4, Montreal parçalı bulutlu 20 derece. Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 21, Gümülcine parçalı bulutlu 23, Kırcaali parçalı bulutlu 18, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat az bulutlu 18, Kössence parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 19 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik parçalı bulutlu 22, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa az bulutlu ve açık 19, Gazimağusa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitse az bulutlu ve açık 19, Gazimağusa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı...

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler. Bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunur.

Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler. Bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım, sürekli top oynuyorlar, çizgi top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız, bilincindeyiz. Birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahip olmuş bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 30, Bursa 34, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 35, Kahramanmaraş 40, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Aksaray 35, Ankara 34, Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 34, Artvin 27, Bayburt 34, Çorum 31, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 36, Ardahan 29, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 39, Erzincan 36, Erzurum 33, Hakkari 35, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 39, Muş 38, Tunceli 39, Şırnak 38, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis ve Mardin 38, Şanlıurfa 43, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 1-2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Sayın dinleyiciler, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak.

RuneScape pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Bespor UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek. Çarşamba akşamı saat 21'de başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İyi akşamlar değerli Türk sanat müziği dostları. Gönülden gönüle şarkılara, gönül kapısı herkese açık olan bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz. Ben Emine Altun. Her salı saatler 18.25'i gösterdiğinde olduğu gibi bu akşam da en güzel namelerle ruhumuzu dinlendirmek, kalplerimize dokunmak için mikrofonlarımızın başındayız. Biliyorsunuz yaz yayın dönemine girdiğimiz için birkaç haftadır programımızı tek başıma sizlerle buluşturuyorum. Değerli arkadaşlarım, sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaaslan bu yayınlarda yanımda olmasalar da kalplerimiz bir. Onlar güzel sesleri ve yorumları ile yine bu stüdyoda ve bizlerle. Gönülden gönüle birlikteliğimiz şarkılarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayın süresince duygu ve düşüncelerinizi, isteklerinizi bizlere ulaştırmak için telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Ayrıca bu akşam kaçırdım diye üzülen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma. Programımızın tekrarı bu gece saat 00.25'te yine sizlerle olacak. Gönlünüzün pasını sileceğimiz bu saat diliminde ilk olarak sevgili program ortağım Emine Ertürk Karaaslan'ın o güzel sesinden harika bir Hicaz eserle açılışı yapıyoruz. Sözleri Ülkü Aker'e, bestesi Norayır Demirci'ye ait zamansız bir klasik. Dert ortağım benim, Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

Dert ortağım benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim, diyordu şarkı. Gerçekten de insan hayatında bir dert ortağının olması, fırtınalı denizlerde sığınacak güvenli bir liman gibidir. Emine Ertürk Karahaslı'nın yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, madem aşktan ve gönülden konuşuyoruz, aşkın da kendine göre yazılı olmayan ama hissedilen kanunları var değil mi? Bazen ümitleri yel alır gider, bazen sevgiler sel olur gider. Şimdi ben Emine Altun, sizler için Saadettin Öktenay'ın o muazzam Acem Kürdi bestesini seslendirmeye çalışacağım. Sözleri Mehmet Erbulan'a ait olan eserin adı Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden. Hadi dinleyelim.

Evet, dünyanın bir yazı bir kışı vardır, her yolun bir sonu bir başı vardır. Ne kadar doğru söylenmiş bir kelam. Aşkın gururla sınandığı, bazen maalesef vedaların kaçınılmaz olduğu anlar da vardır hayatın içinde. Şimdi stüdyomuzun bir diğer güzel sesi, sevgili yayın ortağım Alev Yıldız'a uzanıyoruz. Alev bizler için Nihavend makamında ayrılığın ve sitemin o buruk tonunu çok zarif bir şekilde hissettiren bir eseri seslendiriyor. Bestesi İbrahim Özorol'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait bir eser. Her şey bitmiştir artık. Alev Yıldız sizlerle.

Alev Yıldız'ın sesine, yorumuna sağlık. Gerçekten sitem dolu ama bir o kadar da içten bir yorumdu. Peki, sevmeye doyamamak nedir? Bilir misiniz sevgili dinleyenler? Hani bakmaya kıyamamak, yıllar geçse de o ilk günkü heyecanı duymak, Türk sanat müziğinin ve Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın gencecik yaşlarında bestelediği, sözleri Nail Bayşı'ya ait muhteşem bir uşak eser geliyor şimdi radyolarınıza. Sevgili Emine Ertürk Karaslan söylüyor, bizler de gönülden eşlik ediyoruz. Sevemedim kara gözlüm.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Burası Gönülden Gönüle Şarkılar. Ben Emine Altun. Yaz yayın döneminde bu güzel akşamda sizlere eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aşk bazen öyle bir bağlılıktır ki ne azap dinler ne de umutsuzluk. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim dedirtecek kadar tutkuludur. Müziğimizin üstadlarından İsmet Nedim Saatçi'nin Muhayyer Kürdi makamındaki neşeyle hüznü birleştirdiği o ölümsüz eseri şimdi stüdyomuzdan sizler için seslendiriyorum. Gönlünüzün çiçeğine gitsin bu şarkı. Arım, balım, peteğim.

ağzımıza, yüreğimize sağlık diyelim. Şarkılar bizi bazen geçmişe, bazen en sevdiklerimizin yanına götürüyor. Öyle değil mi? Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken sevgiyi en derin hatlarıyla anlatan harika bir Muhayyer Kürdi eserle devam edeceğiz. Ne olur affet beni, hatasız insan olmaz diyor şarkının sözlerinde Sinan Subaşı. Gerçekten de insanız. Kırarız, kırılırız ama telafi etmesini bilmek, affedebilmek aşkın en büyük erdemidir. Sevgili Alev Yıldız'ın Kadife sesinden bu güzel eseri dinliyoruz. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın.

Alev Yıldız'a bu güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Gönülden Gönüle şarkılarda bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam stüdyoda tek başımaydım ama program ortaklarım sevgili Emine Ertürk Karaaslan ve sevgili Alev Yıldız'ın güzel sesleri, siz değerli dinleyicilerimizin de eşsiz katılımı ve gönül bağıyla yine dop dolu, yine muski dolu bir programı daha geride bıraktık. Haftaya salı günü yine aynı saatte, yani saat 18.25'te ruhumuzu dinlendiren Türk sanat müziği nameleriyle yeniden buluşmak üzere sözleşelim. Kaçıranlar ya da bu güzel geceyi tekrar yaşamak isteyenler için hatırlatalım. Programımızın tekrarı bu gece saat 00.25'te yayında olacak. Bize ulaşmak, duygu ve dileklerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. E-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Sözlerimizi noktalamadan önce kulaklarınızdan musiki, gönlünüzden sevgi ve merhamet hiç eksik olmasın diyoruz. Ben Emine Altun, Meteorolojinin Sesi Radyosu adına hepinize huzur dolu, musikiyle aydınlanan harika bir gece diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Trabzon 22-28 derece. Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece.
Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısını yaptı.

İklim Kanunu uyarınca hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planları ve il iklim değişikliği koordinasyon kurulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı.

İranlı üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman'la anlaşmaya varabileceğini söyledi.

Vespor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Yerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Urun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Aviksa İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek. Çarşamba akşamı saat 21'de başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ağustos çarşamba günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güneyinde ve doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

yataklar kokmuş, bütün çarşaflar buruşmuş, uzanmış öylece teni üç kuruşmuş.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

Ahameniş Hanedanı, diğer adıyla Pers İmparatorluğu, Farsça Ahamenişiyan, M.Ö. 550, M.Ö. 330 Antik İran'da kurulan bir devlettir. M.Ö. 550'de Persler, Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkar ve bir devlet haline gelir. Fetih hareketlerine giren Kiros, Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Kiros'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırır ve orayı da fethederek kendini Babil kralı ilan eder. Babil seferinden sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlar. Kuzeydoğu'yu sağlamlaştırmak için İskit Saka İmparatorluğu'yla savaş yapar ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybeder. Kralın ölümünden sonra tahta Kambis geçer. Kambis devrinde Mısır fethedilir, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerler. Ancak ordu bu seferlerde başarılı olamaz. Kambis döneminde İranlı Mecusi kabileler Gomata isimli bir Med rahibinin liderliğinde ayaklanır. Kambis Mısır dönüşü ölür. Yerine ünlü Pers imparatoru 1. Darius geçer. İlk olarak kabile isyanlarını bastırır ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareketlere girer. 1. Darius da fetih hareketlerine yönelir. İmparatorluk sınırları doğuda Hindistan'a dayanır. Kafkasya'ya doğru İskitlere karşı da sefer yapar ama başarısızlıkla sonuçlanır. Daha sonra batıya yönelir. Trakya, Makedonya ve Ege'ye saldırıp buraları ele geçirir. 2. Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlar. İmparatorlukta ayaklanmalar olur. Bu isyanlar sonucunda Mısır bağımsızlığını ilan eder. İsyanlar güçlükle bastırılır ama daha sonra 3. Darius döneminde Pers İmparatorluğu'na Büyük İskender son verir. Anadolu'ya hakim olan Perslerin satrapları ülkeyi imar etmek için çaba gösterir. Bu çalışmalar sırasında Bodrum'da yapılan Mosolyum, Kral Mezarı dünyaca ünlü eserlerden biridir. Pers mimarisinin en güzel örneği kalıntıları günümüze kadar ulaşan ve Susa'da yer alan 100 sütunlu Kraliyet Sarayı'dır. 1. Darius yazıtında bu sarayın Mısırlı, İyonyalı, Babilli, Lidyalı ve diğer tutsaklar tarafından yapıldığı anlatılır. Persler hakimiyeti altındaki halklardan ilham alsalar da mimari ve sanatları kendilerine özgüdür. Persler çivi yazısı kullanmalarının yanı sıra resmi kraliyet yazışmaları için Arami dilini tercih etmişlerdir. Resmi belgeler dışında günümüze ulaşan yazılı edebi eserleri yoktur. Pers İmparatorluğu'nda bilim Mezopotamya kadar gelişmemiştir. Takvimleri Babil etkisindedir. Para birimi Daraikos'tur. Herodot'un anlattığına göre Daraikos'u vergi geliri olarak diğer halklardan aldıkları paraları eritip tekrar para olarak basarak elde ederler. Perslerin dininde gökyüzü, su, ateş ve toprağın önemli bir yeri vardır. Ahura Mazda ya da Hürmüz adlı tanrıya tapılan Zerdüştlük veya Mazdaizm dininin dışında yerel Hint-Avrupa dinleri de vardır. Bu din özellikle Pers soyluları arasında yaygındır. Dualizm ilkesinin belirgin olduğu dinlerden biridir. Eşit iki güç arasındaki savaşa, Hürmüz yani iyilik ve Ehrimen kötülük arasındaki savaşa dayalı bir prensip yer alır.

Büyük Kiros. İkinci Kiroslu olarak da bilinen Büyük Kiros, Büyük Keyhüsrev ve Büyük Kuroş olarak da bilinir. Pers İmparatorluklarından Ahmeniş Hanedanı'nın kurucusu ve ilk kralıdır. Büyük Kiros, Güneybatı Asya'nın çoğunu ele geçirir. İlk insan hakları bildirgesi olarak kabul edilen Kiros silindirini yazdırır. Anşan'daki Perslerin hükümdarı iken Medya'yı fethederek ayrık iki Pers devletini birleştirir. Milattan önce 559'da Medya İmparatorluğu'nun bir bölgesi olan Anşan'ın yöneticisi olur. Milattan önce 550 yıllarında Kral Astyages'i bozguna uğratıp Medya Krallığı'nı Pers İmparatorluğu'nun merkezi yapar. Milattan önce 545 yılında Lidya Kralı Kreyosus'u yenilgiye uğratarak Batı Anadolu'yu ve buradaki Yunan şehir devletlerini de ele geçirir. Milattan önce 539'da Babil kentini fethedip Filistin'i de içine alarak Orta Doğu'nun çoğunu hükümdarlığı altına alır. Pers Kralı Büyük Kiros da hiç durmadan Saka topraklarına akınlar düzenler. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamaz. Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi ve an bekliyorlar. Bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros, İran'a geri dönmek zorunda kalır. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun'la uğraşmayacağını vaat eder. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu bilir ve teklifi reddeder. Buna kızan Kiros büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girer. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardır. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçerek Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar. Ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünür. İki ordunun arasında bir çadır kurdurup içine güzel kızlar, yiyecekler ve şarap koydurur. Çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler içerideki birkaç Persli'yi öldürüp eğlenceye dalar. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürür. Tomris çok sevdiği oğlunun ölümüne üzülür. Yemin ederek, "Kana susamış kuruz. Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığı şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım," der. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır. Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar ve "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum."

Ahamenes İmparatorluğu zamanından kalma bir tarihi eser Kiros Silindiri. Üzerinde Babil çivi yazısıyla yazılmış bir bildiri bulunan, kilden yapılmış fıçı şeklinde bir yapıttır. Bildiri Babil'i fethetmesi üzerine İmparator Büyük Kiros tarafından yayınlanır. Büyük Kiros kazandığı savaşların kayıtlarıyla bağışlayıcı kanunlarının yanı sıra kendi kraliyet soyuyla ilgili belgeleri de silindirin üstüne kazıtır. Kiros silindiri 1879'da Asur bilgini Hormuz Drassam tarafından Babil'deki Marduk Tapınağı'nda bulunur. Silindir günümüzde Londra'daki Britanya Müzesi'nde sergilenir. Büyük Kiros'un bildirisi temel olarak Babil'li kölelerin serbest ve özgür olması gerektiğinden bahsettiği için bazen ilk insan hakları bildirgesi olarak da kabul edilir. Kölelik, Pers toplumunun ayrılmaz parçası olarak kalmaya devam eden bir kurum olmasına rağmen eski Mezopotamya geleneklerini derinden etkiler. Öyle ki hükümdarlar tahta geçiş törenlerinde reform bildirgeleri yayımlatır.

0: Büyük Darius. İkinci Kambises'in dengesiz yönetimi sonucu İran'da taht Simerdis'in eline geçer. Ülke iç savaşın eşiğine geldiği sırada Kambises intihar eder. Ancak sarayda Simerdis'in bir sahtekar olduğu fikri yayılır. Bazılarına göre tahta oturan kişi Büyük Kiros'un oğlu Simerdis değil, Gaumata adında bir mecusi büyücüdür. Ölümsüzlerin komutanı olan General Darius bu söylentileri yayarak Simerdis'e karşı isyan bayrağı açar. Soylularla birleşerek Simerdis'i devirir ve şah olur. Kiros Asya'da, Kambises'te Afrika'da en uç noktaya erişirler ve ölürler. Darius İmparatorluğu Avrupa yönünde genişletmeye karar verir. Batı Anadolu'da İyonların isyanı, Perslerin dikkatini bu yöne çeker. İsyanı Yunan kentlerinin desteklediği anlaşılınca Darius, Ege'nin karşı yakasına sefer kararı alır. Ancak Yunanistan beklenenden daha zorlu bir düşman çıkar. Savaşçı kentlerin direnişi ve coğrafi engeller yüzünden yıpranan Pers ordusu Maraton'da bozguna uğrar. Trakya ve Makedonya'yı istila eden Darius, kuzey bozkırlarındaki İskit savaşçılarının üzerine yürüdüyse de önemli bir sonuç elde edemez. Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşır. Büyük Kiros'un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırılır. Sınırlar içindeki barış ve istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişir ve Akdeniz'in batısına dek uzanan ticaret hatları kurulur. Darius'un hükmü altına giren farklı milletler arasında kısmen huzur temin edilir. Mısır'da bir tapınak inşa edilir. Ayrıca Yunan kahinlerine önem verilir. Darius dönemindeki en büyük bayındırlık faaliyeti ise Persepolis adlı yeni başkentin inşa edilmesi olur. Tarihler M.Ö. 512'yi gösterdiğinde Perslerin Trakya'dan yöneldiği görülür. Kral Darius, Yunanlılarla ticari ilişkileri olan İskitlere darbe vurmak için yola çıkar. İskitler mağlup edilir edilmez, asıl hedef olan Yunanlıları etkisiz hale getirmektir. Savaş hazırlıkları başlar. Tuna Nehri üzerine köprü kurulur ve o döneme göre büyük rakamlarla ifade edilen Pers ordusu kuzeye ilerler. Ancak karşılarında herhangi bir İskit ordusu görünmez. İskitler sayıca üstün Pers ordusunun karşısına çıkmak yerine toprak yakarak geri çekilmek taktiğini uygular. Darius uzun bir müddet İskitleri kovalar ancak bir sonuç alamaz. En sonunda sabrı taşar ve İskit komutanına bir mektup yazar.
1: Ey garip adam, yapabileceğin başka iki şey varken niçin devamlı kaçıyorsun? Eğer kendini bana karşı koyabilecek kadar güçlü sanıyorsan ona göre davran, kaçmayı bırak, savaşa gir. Yok eğer kendini daha aşağı görüyorsan gene boyuna yürümekten vazgeç. Efendine haraç olarak toprak ve su getir, huzuruna çık.
0: İskit komutanı İdın Trisos'un cevabı nettir.
2: Yunanlı, işte benim kanaatim. Ben hiç kimseden ne korkar ne de önünden kaçarım. Senden de kaçtığım yok. Şimdiye kadar yapmış olduğum şey barış zamanında her yaptığım şeydir. Neden hemen savaşa girmiyorum, onu da sana açıklayayım. Bizim ne kentimiz var ne de bir tek dikili ağacımız. Ki elden gitmesin ya da yakılıp yıkılmasın diye korkup savaşa girelim. Ama siz ille de savaşmak istiyorsanız bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun, onlara el kaldırın. O zaman görürsünüz. Mezarlarımız için dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Ama daha önce ve keyfimiz istemediği sürece sizinle savaşmayacağız. Savaşa çağrın için sana verdiğim cevap işte bundan ibarettir.
0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 21. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısını yaptı. İklim kanunu uyarınca hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planları ve il iklim değişikliği koordinasyon kurulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman'la anlaşmaya varabileceğini söyledi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad

Parçalı bulutlu 16, Sofya az bulutlu 18, Tiran az bulutlu ve açık 21 derece. Varşova sağanak yağışlı 19, Viyana az bulutlu ve açık 22, Zürih az bulutlu ve açık 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 23, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 25, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parçalı bulutlu 23, Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne sağanak yağışlı 4, Montreal parçalı bulutlu 20 derece. Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 21, Gümülcine parçalı bulutlu 23, Kırcaali parçalı bulutlu 18, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat az bulutlu 18, Kössence parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 19 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik parçalı bulutlu 22, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa az bulutlu ve açık 19, Gazmağası az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Urun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek. Çarşamba akşamı saat 21'de başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeyinde

0: Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güneyinde ve doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattı.

0: Saat 23. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek. Çarşamba akşamı saat 21'de başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu ve açık 25, Berlin parçalı bulutlu 18 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 21, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra sağanak yağışlı 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova az bulutlu 18, Paris sağanak yağışlı 22, Priştine az bulutlu 18 derece. Roma az bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 16, Sofya az bulutlu 18, Tirana az bulutlu ve açık 21 derece. Varşova sağanak yağışlı 19, Viyana az bulutlu ve açık 22, Zürih az bulutlu ve açık 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 23, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 25,

Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden çadırlı ve az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 21, Gümülcine parçalı bulutlu 23, Kırcaali parçalı bulutlu 18, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat az bulutlu 18, Kössence parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 19 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik parçalı bulutlu 22, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa az bulutlu ve açık 19, Gazmağası az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve

Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve

0: rütüğün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısını yaptı. İklim kanunu uyarınca hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planları ve il iklim değişikliği koordinasyon kurulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman'la anlaşmaya varabileceğini söyledi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güneyinde ve doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İyi akşamlar değerli Türk sanat müziği dostları. Gönülden gönüle şarkılara, gönül kapısı herkese açık olan bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz. Ben Emine Altun. Her salı saatler 18.25'i gösterdiğinde olduğu gibi bu akşam da en güzel namelerle ruhumuzu dinlendirmek, kalplerimize dokunmak için mikrofonlarımızın başındayız. Biliyorsunuz yaz yayın dönemine girdiğimiz için birkaç haftadır programımızı tek başıma sizlerle buluşturuyorum. Değerli arkadaşlarım, sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaaslan bu yayınlarda yanımda olmasalar da kalplerimiz bir. Onlar güzel sesleri ve yorumları ile yine bu stüdyoda ve bizlerle. Gönülden gönüle birlikteliğimiz şarkılarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayın süresince duygu ve düşüncelerinizi, isteklerinizi bizlere ulaştırmak için telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Ayrıca bu akşam kaçırdım diye üzülen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma. Programımızın tekrarı bu gece saat 00.25'te yine sizlerle olacak. Gönlünüzün pasını sileceğimiz bu saat diliminde ilk olarak sevgili program ortağım Emine Ertürk Karaaslan'ın o güzel sesinden harika bir Hicaz eserle açılışı yapıyoruz. Sözleri Ülke Aker'e, bestesi Norayır Demirci'ye ait zamansız bir klasik. Dert ortağım benim, Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

Dert ortağım benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim, diyordu şarkı. Gerçekten de insan hayatında bir dert ortağının olması, fırtınalı denizlerde sığınacak güvenli bir liman gibidir. Emine Ertürk Karahaslı'nın yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, madem aşktan ve gönülden konuşuyoruz, aşkın da kendine göre yazılı olmayan ama hissedilen kanunları var değil mi? Bazen ümitleri yel alır gider, bazen sevgiler sel olur gider. Şimdi ben Emine Altun, sizler için Saadettin Öktenay'ın o muazzam Acem Kürdi bestesini seslendirmeye çalışacağım. Sözleri Mehmet Erbulan'a ait olan eserin adı Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden. Hadi dinleyelim.

Evet, dünyanın bir yazı bir kışı vardır. Her yolun bir sonu bir başı vardır. Ne kadar doğru söylenmiş bir kelam. Aşkın gururla sınandığı, bazen maalesef vedaların kaçınılmaz olduğu anlar da vardır hayatın içinde. Şimdi stüdyomuzun bir diğer güzel sesi, sevgili yayın ortağım Alev Yıldız'a uzanıyoruz. Alev bizler için Nihavend makamında ayrılığın ve sitemin o buruk tonunu çok zarif bir şekilde hissettiren bir eseri seslendiriyor. Bestesi İbrahim Özoral'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait bir eser. Her şey bitmiştir artık. Alev Yıldız sizlerle.

Alev Yıldız'ın sesine, yorumuna sağlık. Gerçekten sitem dolu ama bir o kadar da içten bir yorumdu. Peki, sevmeye doyamamak nedir? Bilir misiniz sevgili dinleyenler? Hani bakmaya kıyamamak, yıllar geçse de o ilk günkü heyecanı duymak, Türk sanat müziğinin ve Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın gencecik yaşlarında bestelediği, sözleri Nail Bayşı'ya ait muhteşem bir uşak eser geliyor şimdi radyolarınıza. Sevgili Emine Ertürk Karaslan söylüyor, bizler de gönülden eşlik ediyoruz. Sevemedim, kara gözlüm.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Burası Gönülden Gönüle Şarkılar. Ben Emine Altun. Yaz yayın döneminde bu güzel akşamda sizlere eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aşk bazen öyle bir bağlılıktır ki ne azap dinler ne de umutsuzluk. Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim dedirtecek kadar tutkuludur. Müziğimizin üstadlarından İsmet Nedim Saatçi'nin Muhayyer Kürdi makamındaki neşeyle hüznü birleştirdiği o ölümsüz eseri şimdi stüdyomuzdan sizler için seslendiriyorum. Gönlünüzün çiçeğine gitsin bu şarkı. Arım, balım, peteğim.

ağzımıza, yüreğimize sağlık diyelim. Şarkılar bizi bazen geçmişe, bazen en sevdiklerimizin yanına götürüyor. Öyle değil mi? Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken sevgiyi en derin hatlarıyla anlatan harika bir Muhayyer Kürdi eserle devam edeceğiz. Ne olur affet beni, hatasız insan olmaz diyor şarkının sözlerinde Sinan Subaşı. Gerçekten de insanız. Kırarız, kırılırız ama telafi etmesini bilmek, affedebilmek aşkın en büyük erdemidir. Sevgili Alev Yıldız'ın Kadife sesinden bu güzel eseri dinliyoruz. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın.

Alev Yıldız'a bu güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Gönülden Gönüle şarkılarda bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam stüdyoda tek başımaydım ama program ortaklarım sevgili Emine Ertürk Karaaslan ve sevgili Alev Yıldız'ın güzel sesleri, siz değerli dinleyicilerimizin de eşsiz katılımı ve gönül bağıyla yine dop dolu, yine muski dolu bir programı daha geride bıraktık. Haftaya salı günü yine aynı saatte, yani saat 18.25'te ruhumuzu dinlendiren Türk sanat müziği nameleriyle yeniden buluşmak üzere sözleşelim. Kaçıranlar ya da bu güzel geceyi tekrar yaşamak isteyenler için hatırlatalım. Programımızın tekrarı bu gece saat 00.25'te yayında olacak. Bize ulaşmak, duygu ve dileklerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. E-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Sözlerimizi noktalamadan önce kulaklarınızdan musiki, gönlünüzden sevgi ve merhamet hiç eksik olmasın diyoruz. Ben Emine Altun, Meteorolojinin Sesi Radyosu adına hepinize huzur dolu, musikiyle aydınlanan harika bir gece diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, güneyinde ise öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sayın dinleyiciler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu ve açık 25, Berlin parçalı bulutlu 18 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 21, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra sağanak yağışlı 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova az bulutlu 18, Paris sağanak yağışlı 22, Priştine az bulutlu 18 derece. Roma az bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 16, Sofya az bulutlu 18, Tiran az bulutlu ve açık 21 derece. Varşova sağanak yağışlı 19, Viyana az bulutlu ve açık 22, Zürih az bulutlu ve açık 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 23, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 25, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parçalı bulutlu 23, Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne sağanak yağışlı 4, Montreal parçalı bulutlu 20 derece. Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 21, Gümülcine parçalı bulutlu 23, Kırcaali parçalı bulutlu 18, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat az bulutlu 18, Kössence parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu

Koşu açık 20, güzel yurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

Komneniş Hanedanı, diğer adıyla Pers İmparatorluğu, Farsça Hahamenişiyan, M.Ö. 550, M.Ö. 330 Antik İran'da kurulan bir devlettir. M.Ö. 550'de Persler, Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkar ve bir devlet haline gelir. Fetih hareketlerine giren Kiros, Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Kiros'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırır ve orayı da fethederek kendini Babil kralı ilan eder. Babil seferinden sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlar. Kuzeydoğu'yu sağlamlaştırmak için İskit Saka İmparatorluğu'yla savaş yapar ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybeder. Kralın ölümünden sonra tahta Kambis geçer. Kambis devrinde Mısır fethedilir, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerler. Ancak ordu bu seferlerde başarılı olamaz. Kambis döneminde İranlı Mecusi kabileler Gomata isimli bir Med rahibinin liderliğinde ayaklanır. Kambis Mısır dönüşü ölür. Yerine ünlü Pers imparatoru 1. Darius geçer. İlk olarak kabile isyanlarını bastırır ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareketlere girer. 1. Darius da fetih hareketlerine yönelir. İmparatorluk sınırları doğuda Hindistan'a dayanır. Kafkasya'ya doğru İskitlere karşı da sefer yapar ama başarısızlıkla sonuçlanır. Daha sonra batıya yönelir. Trakya, Makedonya ve Ege'ye saldırıp buraları ele geçirir. 2. Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlar. İmparatorlukta ayaklanmalar olur. Bu isyanlar sonucunda Mısır bağımsızlığını ilan eder. İsyanlar güçlükle bastırılır ama daha sonra 3. Darius döneminde Pers İmparatorluğu'na Büyük İskender son verir. Anadolu'ya hakim olan Perslerin satrapları ülkeyi imar etmek için çaba gösterir. Bu çalışmalar sırasında Bodrum'da yapılan Mosolyum, Kral Mezarı dünyaca ünlü eserlerden biridir. Pers mimarisinin en güzel örneği kalıntıları günümüze kadar ulaşan ve Susa'da yer alan 100 sütunlu Kraliyet Sarayı'dır. 1. Darius yazıtında bu sarayın Mısırlı, İyonyalı, Babilli, Lidyalı ve diğer tutsaklar tarafından yapıldığı anlatılır. Persler hakimiyeti altındaki halklardan ilham alsalar da mimari ve sanatları kendilerine özgüdür. Persler çivi yazısı kullanmalarının yanı sıra resmi kraliyet yazışmaları için Arame dilini tercih etmişlerdir. Resmi belgeler dışında günümüze ulaşan yazılı edebi eserleri yoktur. Pers İmparatorluğu'nda bilim Mezopotamya kadar gelişmemiştir. Takvimleri Babil etkisindedir. Para birimi Daraikos'tur. Herodot'un anlattığına göre Daraikos'u vergi geliri olarak diğer halklardan aldıkları paraları eritip tekrar para olarak basarak elde ederler. Perslerin dininde gökyüzü, su, ateş ve toprağın önemli bir yeri vardır. Ahura Mazda ya da Hürmüz adlı tanrıya tapılan Zerdüştlük veya Mazdaizm dininin dışında yerel Hint-Avrupa dinleri de vardır. Bu din özellikle Pers soyluları arasında yaygındır. Dualizm ilkesinin belirgin olduğu dinlerden biridir. Eşit iki güç arasındaki savaşa, Hürmüz yani iyilik ve Ehrimen kötülük arasındaki savaşa dayalı bir prensip yer alır.

Büyük Kiroz. İkinci Kiroz'lu olarak da bilinen Büyük Kiroz, Büyük Keyhüsrev ve Büyük Kuroş olarak da bilinir. Pers İmparatorluklarından Ahmeniş Hanedanı'nın kurucusu ve ilk kralıdır. Büyük Kiroz, Güneybatı Asya'nın çoğunu ele geçirir. İlk insan hakları bildirgesi olarak kabul edilen Kiroz silindirini yazdırır. Anşan'daki Perslerin hükümdarı iken Medya'yı fethederek ayrık iki Pers devletini birleştirir. Milattan önce 559'da Medya İmparatorluğu'nun bir bölgesi olan Anşan'ın yöneticisi olur. Milattan önce 550 yıllarında Kral Astyages'i bozguna uğratıp Medya krallığını Pers İmparatorluğu'nun merkezi yapar. Milattan önce 545 yılında Lidya kralı Kreosus'u yenilgiye uğratarak Batı Anadolu'yu ve buradaki Yunan şehir devletlerini de ele geçirir. Milattan önce 539'da Babil kentini fethedip Filistin'i de içine alarak Orta Doğu'nun çoğunu hükümdarlığı altına alır. Pers kralı Büyük Kiroz ise hiç durmadan Saka topraklarına akınlar düzenler. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamaz. Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi ve an bekliyorlar. Bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiroz, İran'a geri dönmek zorunda kalır. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomlis Hatun'la uğraşmayacağını vaat eder. Tomlis Hatun bunun bir oyun olduğunu bilir ve teklifi reddeder. Buna kızan Kiroz büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girer. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardır. Tomlis Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçerek Büyük Kiroz'un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar. Ancak gece Büyük Kiroz bir hile düşünür. İki ordunun arasında bir çadır kurdurup içine güzel kızlar, yiyecekler ve şarap kondurur. Çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomlis Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler içerideki birkaç Persli'yi öldürüp eğlenceye dalar. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomlis Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürür. Tomlis çok sevdiği oğlunun ölümüne üzülür. Yemin ederek, "Kana susamış Kuruz, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığı şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım," der. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiroz da vardır. Tomlis Hatun sözünde durur ve Büyük Kiroz'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar ve "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum," der.

Ahamenes İmparatorluğu zamanından kalma bir tarihi eser Kiros Silindiri. Üzerinde Babil çivi yazısıyla yazılmış bir bildiri bulunan, kilden yapılmış fıçı şeklinde bir yapıttır. Bildiri Babil'i fethetmesi üzerine İmparator Büyük Kiros tarafından yayınlanır. Büyük Kiros kazandığı savaşların kayıtlarıyla, bağışlayıcı kanunlarının yanı sıra kendi kraliyet soyuyla ilgili belgeleri de silindirin üstüne kazıtır. Kiros silindiri 1879'da Asur bilgini Hormuz Drassam tarafından Babil'deki Marduk Tapınağı'nda bulunur. Silindir günümüzde Londra'daki Britanya Müzesi'nde sergilenir. Büyük Kiros'un bildirisi temel olarak Babil'li kölelerin serbest ve özgür olması gerektiğinden bahsettiği için bazen ilk insan hakları bildirgesi olarak da kabul edilir. Kölelik, Pers toplumunun ayrılmaz parçası olarak kalmaya devam eden bir kurum olmasına rağmen eski Mezopotamya geleneklerini derinden etkiler. Öyle ki hükümdarlar tahta geçiş törenlerinde reform bildirgeleri yayımlatır.

0: Darius. İkinci Kambises'in dengesiz yönetimi sonucu İran'da taht Simerdis'in eline geçer. Ülke iç savaşın eşiğine geldiği sırada Kambises intihar eder. Ancak sarayda Simerdis'in bir sahtekar olduğu fikri yayılır. Bazılarına göre tahta oturan kişi Büyük Kiros'un oğlu Simerdis değil, Gaumata adında bir mecusi büyücüdür. Ölümsüzlerin komutanı olan General Darius bu söylentileri yayarak Simerdis'e karşı isyan bayrağı açar. Soylularla birleşerek Simerdis'i devirir ve şah olur. Kiros Asya'da, Kambises de Afrika'da en uç noktaya erişirler ve ölürler. Darius İmparatorluğu Avrupa yönünde genişletmeye karar verir. Batı Anadolu'da İyonların isyanı, Perslerin dikkatini bu yöne çeker. İsyanı Yunan kentlerinin desteklediği anlaşılınca Darius, Ege'nin karşı yakasına sefer kararı alır. Ancak Yunanistan beklenenden daha zorlu bir düşman çıkar. Savaşçı kentlerin direnişi ve coğrafi engeller yüzünden yıpranan Pers ordusu Maraton'da bozguna uğrar. Trakya ve Makedonya'yı istila eden Darius, kuzey bozkırlarındaki İskit savaşçılarının üzerine yürüdüyse de önemli bir sonuç elde edemez. Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşır. Büyük Kiros'un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırılır. Sınırlar içindeki barış ve istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişir ve Akdeniz'in batısına dek uzanan ticaret hatları kurulur. Darius'un hükmü altına giren farklı milletler arasında kısmen huzur temin edilir. Mısır'da bir tapınak inşa edilir. Ayrıca Yunan kahinlerine önem verilir. Darius dönemindeki en büyük bayındırlık faaliyeti ise Persepolis adlı yeni başkentin inşa edilmesi olur. Tarihler M.Ö. 512'yi gösterdiğinde Perslerin Trakya'dan yöneldiği görülür. Kral Darius, Yunanlılarla ticari ilişkileri olan İskitlere darbe vurmak için yola çıkar. İskitler mağlup edilir edilmez, asıl hedef olan Yunanlıları etkisiz hale getirmektir. Savaş hazırlıkları başlar. Tuna Nehri üzerine köprü kurulur ve o döneme göre büyük rakamlarla ifade edilen Pers ordusu kuzeye ilerler. Ancak karşılarında herhangi bir İskit ordusu görünmez. İskitler sayıca üstün Pers ordusunun karşısına çıkmak yerine toprak yakarak geri çekilmek taktiğini uygular. Darius uzun bir müddet İskitleri kovalar. Ancak bir sonuç alamaz. En sonunda sabrı taşar ve İskit komutanına bir mektup yazar.
1: Ey garip adam, yapabileceğin başka iki şey varken niçin devamlı kaçıyorsun? Eğer kendini bana karşı koyabilecek kadar güçlü sanıyorsan ona göre davran, kaçmayı bırak. Savaşa gir. Yok eğer kendini daha aşağı görüyorsan gene boyuna yürümekten vazgeç. Efendine haraç olarak toprak ve su getir, huzuruna çık.
0: İskit komutanı İdın Tristos'un cevabı nettir.
2: Yunanlı, işte benim kanaatim. Ben hiç kimseden ne korkar ne de önünden kaçarım. Senden de kaçtığım yok. Şimdiye kadar yapmış olduğum şey barış zamanında her yaptığım şeydir. Neden hemen savaşa girmiyorum, onu da sana açıklayayım. Bizim ne kentimiz var ne de bir tek dikili ağacımız. Ki elden gitmesin ya da yakılıp yıkılmasın diye korkup savaşa girelim. Ama siz ille de savaşmak istiyorsanız bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun. Onlara el kaldırın. O zaman görürsünüz. Mezarlarımız için dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Ama daha önce ve keyfimiz istemediği sürece sizinle savaşmayacağız. Savaşa çağrın için sana verdiğim cevap işte bundan ibarettir.
0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 2. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 19-37, Bitlis 20-32 derece. Elazığ 21-38, Erzincan 20-35, Erzurum 14-31, Hakkari 22-34 derece. Iğdır 23-37, Kars 14-30, Malatya 21-37 ve Muş 20-36 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 27-36, Van 18-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 21-42, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 23-39 derece. Kilis 23-38, Mardin 28-37, Şanlıurfa 27-42 ve Siirt 26-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısını yaptı. İklim kanunu uyarınca hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planları ve il iklim değişikliği koordinasyon kurulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemelerine rağmen İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman'la anlaşmaya varabileceğini söyledi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ayrıca Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güneyinde ve doğusunda ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i

insan kaynaklı ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon Dinar Türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz Aşık Ali Taş'tan alınan bir gurbet havasıyla başlıyoruz. Güllük dağının başında koyun yayılır. Akşam olur evlerine dağılır. Yari güzel olanlar nerede ayılır? Yari olmayanlar dünyasına darılır.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Nurettin Güler'den alınan bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen bu türküyü Bahattin Turan'dan dinleyeceğiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında, 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

Türkülerin Dilinden programımıza Hale Gür'den dinleyeceğimiz Ali Taş'tan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Yücel Başmakçı derlemiş. Kırmızı gülden dal kestim, hani ya benim eğri testim. Evveli her gün gelirdin, şimdi selamı kestim.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Talip Özkan'ın Saffet Uysal'dan derlediği türküde Erol Köker'i dinleyeceğiz. Haccam çıkmış gül dalına, güller sokmuş gerdanına.

Türkülerin Dilinden programımız Hediye Hüseyin Ağaoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü İsmet Ege'li Emine Toplu'dan repertuara kazandırmış. Al kadifenin topu, ben yazan sen oku. Önümüzde bayram var, yolla bir şişe koku.

Afyon Dinar türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir türkü de Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Ali Taş'tan repertuara kazandırmış. Haydin arkadaşlar, kına yakalım. Kınan yetmezse kına katalım. Kızdan oğlanı bir mi tutalım?

Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuarı Mehmet Akyıl'dan derlemiş. Kadılar yolunda buldum beş para. Vallah billah iftiradır iftira. Allah seni iftiradan saklasın. Çeşmeye vardın, çeşme başı yol vermez. Şimdi kızlar sormayınca koy.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü türkülerin dinlenen programımızda Afyon Dinar türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Nuri Esentürk. Sanatçıdan TRT'nin Saffet Uysal'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ardıç arasında biten budaklar, Honaz kirazına dönmüş dudaklar. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 3. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 19-32, Bursa 22-35, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 22-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 22-34, Sakarya 20-33, Kocaeli 22-34, Tekirdağ 22-32 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 17-34 derece, Aydın 25-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-31 derece. Muğla 23-37, İzmir 24-37, Manisa 24-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 22-36, Hatay 24-32 derece. Isparta 21-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 17-33, Çankırı ve Eskişehir 17-34, Karaman 19-34 derece. Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-32, Kırşehir 18-33, Konya 22-34 derece. Nevşehir 17-32, Niğde 18-33, Sivas 14-32 ve Yozgat 14-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Bartın 18-32, Bolu 14-30, Düzce 19-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 20-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Artvin çevreleri, öğle saatlerinden sonra da bölgenin iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-34, Artvin 18-25, Bayburt 13-32, Çorum 15-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-31, Ordu 22-28 ve Rize 22-29 derece. Samsun 21-29, Sinop 22-32, Tokat 17-32, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla, ayrıca öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-36, Ardahan 14-26, Bingöl 10.